0: illeser ilkilene xabarların gıytkaça mazmunine tanış olun. Amerika Birleşen Ştatları İran'a ulu qorumlu hücum qurudu. Fidan Ankara'da Hamas'ın siyasi bürosunun töyədə yol açdı Halil Al-Hayya bilen duş geçirdi. Israrın Gazdaqı bozqun düşölgötünü quran hücumlarına 3 adam yoğullu. Pakistan'ın demagalarınakı gudulçuluk noqoduna quralının terrorçuluk hücumda 7 polis qullukçusu öldürülü. Hormat Dünnecer Ünlü Volta şu ebeydeki havarların doğal mazmunu zindik kadına yetirmekçi. Amerikan Birleşen Ştatları İran'a ulu qorumlu hücum qurudu. Amerikan qoşunu yakın günlərdəki hərbi güclərinə İran tərəfindən qurulanlığa aidilən hücumlardan sonra İrana hücum qurudu. Amerika Birleşmiş Ştatlarının mərkəzi tərkərdəliyi İranın inqilab qorosularının qoşuna deyişi 14 şiddet xani bir gecədə yumranlığını beyan etdi. Hücumlara İrana qarşı dolanmış mərkəzlərinə, raketə və dron detxalarına, kənarəyəki qoyuluşluq kəmdə qorunç nöqtələrinə və dənizçilik üçünçülüyünə quruldu. Amerika Birleşen Ştatlarının merkezi terkedeligi operasyonun maksadının İran'ın ve yaran toparlardan Amerikan güçlerine dengi sögüden katnavını ve aylığı yurtlarına avanyan hopları azaltmaktan ibarettiğini beyan etti. Fidan Ankara'da Hamas'ın siyasi bürosunun tədi yol açtı Halil Al-Hayya ile duş geçirdi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan, Hamas'ın siyasi bürosunun başlıklarına sayılan Halil Al-Hayyani ve yolaşılığı diyen vekiliyetini kabul etti. Ministerlikten belirlen beyanete göre Fidan Al-Hayyani tezde vazifesinden kurtuldu. Al-Hayya Fidan'a Gaza ve basıp alıştık altındaki gülmatlar Şeridaki yağdayı hakkında malumat verdi. Al-Hayya Aslan'ın hükümetinin ilat laştırış işlerinin ve İrosalim'daki mukaddes yerleri kurayan hücumlarının depkinliği güçlendirenini haber verdi. Israrın Gazdaki bozkın düşürgötünü kuran hücumlarına 3 adam yoğullu. Alalasın düzgünlerini bulan son hücumlardan birine 3 Palestinali yoğullu, 27 adam olsa yaralandı. Israrın Karavuçalı'nın Gaz şehrinin gülmatörünün şati bozkın çölgötündeki yaşayış çaladan birine kurulan hücumda 7 adam yaralandı. Al-Şifa hastahanasının işgalleri yaralıların becerge alyanını haber verdiler. Sivit'in yaşayıcıları 2 hova hücumundan sonra ön, Israrın hukuksuzluk kulluğunun binadan daşlaşmakları vardı, duyduruş belirlenini məlum ettiler. Pakistan'ın demagalarındaki gülçülük noqoduna kurulanan terrorçuluk hücumda 7 polis qulluqçusu öldürüldü. Yerli mətbuatın xəbər verməyinə görə Pakistan'ın demagalarındaki polis gülçülük noqoduna kurulan hücumda adından 7 polis qulluqçusu ilə 8 terrorçu yoğuldu. Hücum Çarşənbə axşam Paybər Paxtunxva vilayətinin Xangu ətrafına quruldu. Polis 2 qulluq Bağsan 22 qulluqçunun yaralananını ve şoların kəvirlərin yağdayının ağırdığını xabar verdi. Xopsuzluq güçləri tevdiddə terora qarşı operasiya başlattı. Hücumun cavabkarlığını keniz içini boyun alan bolmadı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Mərkəzi Bankı inflasiyanın devam edənini qaramadan götürüm miqdarlarını ütkütmədi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Mərkəzi Bankı götürüm miqdarlarını 5-ci mahtatına da ütkütmədi. Qorqulcu götürüm miqdarı 3.150 ilə 3.175 aralığına qaldı. Bu qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı alıb barayan uruş şərtlərinə inflyasiyanı yuxarılayan günlərinə qəbul edildi. Fedin 12 aqdatından 3 tanəsi götürümün çərək bağlıq yuxarılanmadığı üçün ses verdi.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: İran'ın inqilab qorosları Amerika Birleşen Ştatlarının operasyonları devam etse Ormuz Boğazı açılmadıydı. İran'ın inqilab qorosları qoşunu Amerika Birleşen Ştatları Tivtara deniz qatnaqlarına xoğup salmağa ve operasyonları qorumağa devam eden halatında Ormuz Boğazı'nın açılmayacaktığını beyan etti. İran Dövlət Televiziyasının verilən məlumatına görə, İnqilab qoroslarının qoşunu Ormuz boğazı arada bəyanat çap etdi. Bəyanatda Ormuz boğazının İranın qulluqçuluğunu dəyişdiyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Tivtara deniz qatnaqlarına xoğup salmağa və operasiyalar qurmağa davam edən halatında boğazın açılmayacaqdığı, həm də yağdayın xasla yaramadaşıb biləcəkdiyi barədə xəbər verdi. Beyanatda şeýle hem Amerika Birleşik Ştatlaryny gollaýan ýurtlaryň pozisiýalaryny üýtgetmän hatyna bir garşylyk görjek göri mälim edildi. Russiýanyň Ukrainadaky raketa hüjümlerine çağlar bilen birlikde jemi 6 adam ýogullu. Kiýew, Kryvyi Rog we Lwow tewitleri indi hüjümleriň nişanatyna öwrüldi. Gije Kiýewe, Lwowa we merkezde Ukraina garşy güýçlük hüjümler guraldy. Şol wagtyň özünde Russiýanyň raketa ýaly hüjümlerine Kryvyi Rogda çağlar bilen birlikde 6 adam ýogullu. Ukrainanyň tapawutly ýerlerine guralan hüjümlerde şeýle hem onlarça adam ýaralandy. Yerli retmilerin malumatlarına göre Rusya'nın Kryvyi Rog şekerini kuran raketeli hücumlarına çağlarla birlikte 6 adam yoğullu, 8 adam yaralanlı. Lvov'da şekerin hakimi Rusya'nın hava hücumlarına 6 adamın yaralanlarını tasdikladı. Rus güçlerinin yaşayış çağları bolmadık nişanlara balistik raketelerle hücum kurmak olan Pahadat Kiev'de köp sanı partlamaların sesi iştirli. Kiýewiň şäher häkimi Vitali Klitschko Russiýanyň Kiýew şäherini balistik raketa bilen nişana alanyny we käbir ýaşaýjy bolmadyk binalarda ýangynlaryň bolanyny belläp, ýaşaýjylara gaçyp atalaglara geçmekleri barada çağırýardy. Çarşamba günü agşam Zelenski Russiýanyň uly hüjüme taýýarlanýanyny duýdurup, Russlar bir näçe gün muny ozal uly hüjüme taýýarlyk gördüler we bu hüjümiň şu gije bolmagynyň ähtimallygy ýokary. Şuň Ukrainanyň ähli tehditlerine howa hüjümlerdäki düdürüşleri ünsirin we howpsuz ýerde galyň diýip bellidi. Türkiýede adam

ortaçı yaşı 78 yarım ile yetti. Türkiye Statistika İnstitutu'nun ömür tablicatı 2023-2025 mağlumatlarına göre, Türkiye doğulunda ortaçı yaş duamlığı 78 yarım ildir. Bu korkucu dinanlar için 81.10 yıl, erkekler için 75.19 yıl hükmünde hesaplandı. Türkiye'nin Statistika İnstitutu 2023-2025 yılları ölçüne alayan ömür tablicaları statistikasını çap etti. Bu hesabatta Türkiye'de doğulanların ortaçı yaş devamlılığının 78,5 yıllığı görkülüyor. Bu görkücü 2024-2024 yıllar aralığında 78,11 yıl hükmünde hesaplandı. Bu ötüş Türkiye'de sağlığın ve yaşayış derecesinin kovulaşanını görkülüyor. Hatavata göre rayetlerin doğulunu ortaçı yaş devamlılığı erkekler için 75.19 yıl, dinalar için 81.11 yıl. Bu görkülcüye göre dinalar erkeklerden ortaçı 5.12 yıl köp yaşamana karşılıyor. Türkiye'de dinaların erkeklere karanında uzak ömür devamlılığı, tağlı koruş hizmetlerinin el yeterliliği ve durmuş yürürgüsü yalı faktörlerle bağlantılıdır. İşleme okuyup bir yaşın başlangıcı olan 15 yaşı rahatların ortaçığı kalan ömür doğamlıları 64.17 yıl hükmünü hesaplandı. Bu görkücü erkekler için 62.11 yıl, dinanlar için 67.13 yıl hükmünü ketkitlendi. 30 yaşı adamlar için ortaçığı kalan ömür doğamlıları 50.13 yıl, erkekler için 47.18 yıl, dinalar için 52.17 yıl hükmünde hatava alını. 50 yaşa adımların kalın ömür devamlığı umuman 31.13 yıl hükmünde ketkitilildi. Türk ve Kazak Molunları Astana'da duruş geçirdiler. Tika bilim ulgamına kızmattaşıq, iki yurdun aratnakı dostluk ve doğunluk katnaşıqını hatta putulanırdı, deyip haber verdi. Türk ve Kazak Molunları Kazakistan'ın partide Astana şehrine geçilen halkara oku maksatnamasına duruş geçirdiler. Türk İş Hizmetleşiği ve Utkunçlarcı Agentliği TİKA'nın kolluğu ile Türk Respublikası'nın Milli Bilim Ministerliği ve Astana Gubernatorluğu'nun Bilim Müdürlüğü ile hizmetleşikte kurulan bir heptelik oku maksatnaması sertifikat kovuşuruş davranışlarının tamamlı. Oku maksatnamasının çayını Milli Bilim Ministerliği tarafından belirlenen 6 gün ermen, Kazakistan'ın ehli yerlerine işleyen 120 olma dörlü temalar boyunca dersler verdi. Bu kurslarda bölümler herdeki zaman oku usullerini teoretiki bilimler ve amali işlerle berketmek mümkünçülüğüne iyi bolulur. Sertifikat kovuşuruş davranışına çıkış edilen TİKA'nın Astana maksatnamasının utkoşturucusu Fuat Erdoğmuş, bilim ulgumuna kızmattaşın iki yurdun aratnakı dostluk ve doğunluk katlaşkarını hatta potolanlarını belirlep geçti. Edil İlleşer Sıdaşarut Havarını dinlediniz.

Azi Mehmet Raif Berdi. Küçü yaşta Ecefi Ağra'dan çıkan denktaş İstanbul'da bilim alyar. Ağda kaydıp barandan son muğalim ve tercümeçi bolu işleyer. Son hukuk bilimini almak için London'a gidiyar. Lincoln's Inn'de yukarı bilim alan denktaş aklı uçuluk ihtiyarnamasını alyar. Yaşlık yıllarını kolonya dolunduruşunu prokurorluğu bilinen denktaş bu vezipesini devam ettirip bilerdi. Emma ol başka bir yolu saylap aldı. Sebebi 1950-nji ýyllarda Grek tarapynyň Adany Gretse bilen birleşdirmek baradaky inatist maksady we EOKA terror guramasynyň basyşy sebäpli Kiper'de şertler gün sayyn agyrlaşýardy. Inha denktaşyň gahrymançylygy hem hut şu ýerde başlaýar. Denktaş Kiper Türklörünün hoopsuzluğunun üpçün edilmegi maksadı bilen dörüdlün Türk Karşılık Kuruması TMT'nin esatlandırıcı toporunun hatarını yer alyar. Ol Doktor Fazıl Küçük bilen birlikte cemiyetin yol başçılığını özüsün alyar. Kiper Türk Kurumaları Federasyasının başlığı vezipesini yerine yetiriyar. 1960-njy ýylda gurulan Kipr Respublikasyna Türk Jemaat Mejlisiniň başlygy bolup işleýär. 1963-njy ýyldaky galny Noel, ýagny galny Rajdestwo wakalaryny grek toparlarynyň türk owalaryna hüjüm etmäge başlanan günlerini bu hakykaty dünýä ýurtlaryna ýetirmek üçin işe girişýär. Şol döwürde onuň ada ýermegi basbalyjy topar tarapyndan gadagan edilýär. Ol 1967-nji ýylda gidilenlikde ada baran wadyny tutsak edilýär. Emma ol görüşinden asla ýüz öwürmeýär. Denktaşy öz döwürüniň beýleki syýasatçylarynyň tapawutlandyrýan esasy aýratynlygy bolsa ýaraglu görüşiň kanunlygyny gorumak bilen birlikde şol görüşini halkara hukuk kadalarının ve diplomatiyanın çeyagini alıp barmağıdır. 1968-nji ýylda başlan ve onlarca ýyl dowam eden cemiyetara gepleşiklerde Kiper Türklörünün adından gepleşiklere gatnaşýar. Makariustan Klarizi seçeni, ähli garşydaşlary onun ýiti paýhasyna ve güýçli ýadyna geňalýardy. Ol halkara derejesini Kiper Türk halkının hak hukuklarını ercellik bilen gorudy. Rauf Denktaş, Kiper'de yaşayan Türkleri azlık del eysem adanın esatlandırıcı halklarının biri hükmünü gördü ve bu uğurda görüştü. Denktaş'a göre Kiper Türkleri 1571-nji ýyldan beri bu topraklarda devlet tecrübesi bilen yaşap gelýän, öz ykbarını keskitlemek hukukunu eye bolan Türk halkının bitevi bölüğüdür. Şol sebäpli hem adada durnuklu parahatçılığın yolu koyulmağı, den hukukluluğu ve iki halkın öz ihtiyarlığını esaslanyan iki devletli çözgütten geçiyer. Onun üçün ene vatan düşüncesi dine diplomatik sözdel, eysem barlık bilen ara bağlanşıklı hakikatti. Ol her pursatda Kiper Türk halkının en uly kepilliginin Türkiýäniň işçiň we hakyky kepilligi bolanlygyny nygtady. 1974-nji ýyldaky Kiper parahatçylyk hereketi denktaşyň bir näçe ýyldan beri dünýä ýurtlaryna düşündirmäge çalyşan howpunyň nä derejede hakykatdygyny görkezdi. Kiper parahatçylyk hereketinden soň gurulan Kiper Türk Federal Döwletiniň prezidenti bolan denktaş grek tarapynyň lalaşyksyz tutumy sebäpli taryhy karary kabul etdi. 1983-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Demirgazy Kiper Türk Respublikasy aglan edildi. Rauf Denktaş, Demirgazy Kiper Türk Respublikasynyň esatlandyrjy prezident hökmünü bu wezipäni 2005-nji ýyla çen dowam etdirdi. Denktaş ýaly taryhda ilk halkyny görüşe taýýarlan, soň jemgyýetçilik guramalaryny döredin we döwletini guran liderler gaty azdyr. Rauf Denktaş şol beýik şahsiýetlerden biridir. Rauf Denktaş 2004-nji ýylda Annan meýilnamasynyň ähli halk sesi goýulşugyny hödürlenen döwründe meýilnamanyň Kiper türkleriniň öz ýetiýarlygy taýdan howpludygy sebäpli öňe garşy durupdy.
Мейлнаманың кейпірлі греклер тарапынан хем рет деділмегі денкташын греклер түрікліп,

Dekturi den hukuklu hizmetta şökmünü görmek islemeyerden analizinin doğru doğunu yine de bir gezek subut etdi. Kim 10-nji ýylyň 13-nji ýanwaryna aradan çykan deňkdaş diňe bir döwletden eýsem bay pikiri miras galardy. Suraty düşürmek üçin goduna bolan höwesi, ýazan kitaplary, ýatlamalary we ýiti degişme duýgusy bilen deňkdaş diňe bir syýasatçy däl, eýsem köpugurly alym we milli gowganyň gorugçysy hökmüne ýakynan tanaldy. Rauf Denktaşın cinadasını münglör çadamın qatnaşmağı Kipr Türk halkının ınğı bulun Çungur Hormodunun aydın suutnamasıdır. Şugun kugunne Demirgazi Kipr Türk Respublikasını çağaların öz baydağının asını, dövlütünün kepilliğini mektebe gidiyan olsa, onu munun anarsını Rauf Denktaşın arman yadaman çeken zähmeti, qaydusuzluğu ve irginsiz görüşüdür yer. Ol Kipr Türk halkı üçin gahrimandır. Sebebi garanku günlerde hem halkının yanında bulun, dünyanın ehli basışlarına garamazdan milli meselede asla egilşik etmedik. Men Kipr Türk'ü ve Türk bolup qalırın diyen halkın erkini dövlü tövren başarcan liderdir. Türk halkı öz gahrimanlarını asla yattan çıkarmaz. Denktaşın hatirasını yaşatmağın en doğru yolu bolsa, onun amanat eden gymmatlyklaryna, Demirgazi Kipr Türk Respublikasynyň öz ygtyýarlygyna, inowatan Türkiýe bilen mizemet ara baglanşygyna eýe bolmakdan geçýär. Ýatan ýeri ýagty ruhy şat bolsun. Gadarly dinleyijiler, halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Jemil Doaç Ipegin Demirgazi Kipr Türk Respublikasynyň esaslandyrjy prezidenti Rauf Denktaş hakynaky analizini diqqatiňize ýetirdik.

İlleşler TRT Türkmençe'nin yayınlarının şuun kıtağını geçirip kutarıyarız. Koyu yaşımda 16 metre 17.770 kilo gerçeklik kadar gıyatık tolkundan. Çağınak anten arkal Türkçat 3A'dan 10.990 yıllık kadardan vertikal padar açıdan gün efirde dikkatini yitirdik. Yeni efir duşuyanca hoş sağ olun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 30. yılı Panşamba. Panşamba Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dersürlerini dinleyeceksiniz. Dersürümüzde 16 metre 17.670 kilogaz kısa dolgun canlı fırar kal dinleyeceksiniz. Şunun dek www.drtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4A arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize son yangılıklar, Türk dünyasında muhum şahsiyatlar namlı dersturunu itibarınızda havale kılalımız.

Hurmat dinleyiciler, son yangilikler bilen tanıştıramız AKŞ İran'a karşı yangi keng kolamlı hücumlar uyuşturdu. AKŞ armiyası yakın şartdaki Amerika kuşlarına karşı İran'dan uyuşturulganlığı aytılgan hücum urunuşlardan son İran'a zarbalar verdi. AKŞ Merkezi Kumandanlığı CENTCOM tünde İran İslam İnkılabı Korukçuları korpusu bilen bağlı onunla bu obyektlerle nişanga alınganlığını malum kıldı. Hücumlarda İran bu, böyle bir cahilleşken harbi kumandanlık merkezler, rakete ve uçuş aparatları obyektleri, kırgak, kuzatu, müdafaa noktaları hem de dengi salahiyatlarla nişanga alıngan. CENTCOM operasyasından kozlangan maksat İran ve Hunga İtilafçı gruplar tamamen AKŞ kuşlar ticari dengiz katnavı ve korfaz devletlerine salınayetken tahtidlerini kamaytırı şekanlığı bildirildi. Fidan Ankara'da Hamas'ın yangi siyasi büro rahbari Halil Al-Hayya bilen uçraştı. Türkiye Respublikası Taşkışlar Vaziri Hakan Fidan, Hamas siyasi bürosu rahbarlığı yangi saylangan Halil Al-Hayya ve onunla hamralık kılgan Hamas delegat siyasi bilen uçraştı. Taşkışlar Vazirliği manbalarına göre Fidan Al-Hayya'nı yangi vazifesi bilen tabrikladı. Al-Hayya Fidan'a Gaza ve işgalasındaki garbi sahildeki vaziyat hakkında malumat verdi. Al-Hayya İsrail hükümeti noqonuniy turar joylar qurish faoliyatini hamda Quddusdagi muqaddas maskanlarga qarshi hujumlarni kuchaytirganligini ta'kidladi. İsrail'in Gazze'deki kaçkınlar lagirge uyuşturgan hücumda 3 kişi halak buldu. Turar joy binası ham nişan kaldı. Otaçışını toxtatış gelişi son bar buzulgan hadiselerden biri de İsrail Gazze'ye uyuşturgan yangi hücumlarda 3 Falastinlik halak buldu. 27 kişi ise yaralandı. İsrail harbi samolyotlarının Gazze şehrinin harbideki şatı kaçkınlar lagirge caylaşgan turar joy binasıga uyuşturgan hücumda 7 kişi yaralandı. Aşifah kasalxanasida sağlıkını saklaş maksatları cabırlanganlar türlü derecede yaralanganını bildirildi. Hudud ahalisi kop kavatlı bina yıkıta hava hücumudan nişanga alınışından oldun. İsrail istihbaratıdan evakuasiya boyunca agalantırış olganını aytdı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026 yıl, Cülay ayının 30'uncusu, 1405. Koyuş yıl, Asad ayının 8'uncusu. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirtilen Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkunun saat 7 ila 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkunun saat 8.30 ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4.30 arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kHz arkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, mühim makola kundaligi lavhası, bu vaktimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

uyushtirgan hujumlarda 3 kishi halok bo'ldi va bir maskuni bino ham nishonga olindi. Otashkesning so'nggi ixlollaridan birida Isroilning G'azada uyushtirgan yangi hujumlarida 3 falastinlik halok bo'ldi va 27 kishi yaralandi. Isroil urush uchoqlarining G'azo shahrining g'arbidagi Shoti qochqinlar kampida bir maskuni binoga uyushtirgan hujumi oqibatida 7 kishi yaralandi. Al-Shifoq kasalxonasining sog'liqni saqlash mas'ullari yaralanganlarning jarohatlarining turli darajada ekanligini bildirdi. Mintaqa yashovchilari ikki havoyi hujumning ko'p qavatli binoga urilishidan oldin Isroil istixborotidan tahliya ogohlantirish olganlarini aytdilar. Bino butunlay vayron bo'ldi. Yaqindagi uylarga jiddiy zarar yetdi va mulkiy mudofaa timi tomonidan kontrolga olinishidan oldin yong'in yuz berdi. Pokistonning shimolidagi bir tekshirish postasiga uyushtirilgan terrorchilik hujumi oqibatida 7 polis mansubi halok bo'ldi. Mahalliy yetkarmalarning bergan ma'lumotiga ko'ra, Pokistonning shimolidagi bir polis tekshirish postasiga uyushtirilgan hujumda kamida 7 polis mansubi va 8 terrorchi hayotini yo'qotdi. Bu hujum chorsh

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
7: Эво Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amriyat Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Dasturumuz yakınlarken yine bir bor yangilikler xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika yakın şarttaki harbi kuşlariga karşı uyuşturulganligi iddia etilgan hücumlarga cevaben İran'a hücum kıldı. Fidan Ankara'da Hamas'ın yangi siyosi daftar boşluğu Halil Al-Hayya bilen görüştü. İsrail'in Gazze'deki koşkunlar kampiga uyuşturgan hücumlarda 3 kişi halok bo'ldi ve bir maskuni bino ham nişonga alındı. Pokiston'un Şamoni'deki bir tekşiriş postasiga uyuşturulgan terörçilik hücumu oqibatida 7 polis mensubu halok bo'ldi. Amerika Merkez Banki ketma-ket 5. yig'ilishda ham sud narxlarini o'zgartirmadi. Bugün geçtirişlerimiz anaşılardan ibaret edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

geciken yolcular ellerinde. Tek gidişlik bir bilet henüz bilmeselerdi. Hayat bundan ibaret.

ayrı yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet plajı otopark olmamışken.

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

0: Türkiye Avazı dolqunlarında sıngı haberler tanıysız.
1: İsrail hem Hamas arasında Gazze'deki soğuşunu toktatu turunda kilişüge erişildi. Hamas'ın yukarı derecedeki resmileri kilişüde Hamas'a kralın topşuru hem İsrail askerlerinin tübekten ekrinep şığuğu turundağı şartlar bor dip bildirdi. Bu bildiriler AKŞ ilboşı Donald Trump bu olğa gitiş turunda jitkirgenden sın yasaldı. Bir Hamas resmiye Türküm hazır orada şılardan hem Trump'nın tanışlık şurasından İsrail'nin kilişu şartların ütevün temin itülerin kütedi bildirdi. Söyleşi olup barışı Gazi Hamad Hamas'ın Gazi Holkın olga taba kon kuyudan hem kuşinuden kutkaru için toşlamalar yosağının eytti. İran Dışkı İşler Ministri Mısır'ın Damiyet Taportu'nda tabiki gaz tankerlerine drone hücumundan sonra İsrail'in yolgan operasyonları turunda kisetti. Abbas Arakçı Mısır'ın mühim tübek partneri buluğun hem onun eminliği için İran için büyük mühim buluğun bildirdi. X platformasındaki yazmasında Arakçı tübek illerin tınışlıkını bozu için İsrail planlarına karşı uyav bularga şakırdı. Bu bildiriler Orta Dengiz portunda drone hücumunda iki tabiqi gaz tankeri yondırılgandan bir günden sın yosaldı. Azerbaycan hava yolları Azal, Bakı Kars orasında tarifli çıkış seferleri başlattı. Azal avia kompaniyasının Haydar Aliyev isimindeki aeroportundan başlangan Bakı Kars tarifli uçuşu Azerbaycan ham Türkiye orasındaki yolcularga bulgan ihtiyacını kanagatlandirüne, şulayk iki il arasında hava transportun tağında üstürüge iliş kürtüne maksat itip kuya. Bakı Kars, Bakı uçuşları pencişem hem yok, yekşem bükünlerinde şınğa oşaşak. Pakistan'ın Künyak Künbatışındağı Belucistan provinciyasında kümür şahtısında şartlau neçesinde kim digende 34 şahtyor halak buldu. Resmiler eytuğunca şahtıda metan gazı orkasında gelip şıkkan şartlau pendişen bükünü bulgan hem kutkaru operasyası tün buyu devam etken. Kutkaru türkümleri eli de şahtıdan şıgalmışı kolgan işçilerini izli, lakin resmiler şartlau vakıtında şahtıda kubme işçinin buluğun eğitmedi. Pakistan'da oyruşa Belucistan'da şaht hareketleri iyiş ışırıyor. İspanya minglegen yeş Marokko kişisi Seuta teritoriyasına utip kirge tırışkandan son üsteme resurslarını mobilizasiya eli. Premier minister Pedro Sanchez hükümetinin mümkün kadar tizirek normalleşüne temin etu için Marokko hem halk ara resmi zotlar bilen birge işlevin eytti. Pendişembe künü Seuta şigine yakın jirde minglegen kişi jiyildi. Bu İspanya matbuğa çaraları tarafından koordinasiyalengen kiru ümtuluşu dip ataldı. Sanchez hükümet reaksiyasını Seuta başlığı bilen söyleşülerin bildirdi. Pakistan'ın tünyağındağı Broad Peak'ta kor kürtü tüşkenden son 10 halkora alpinist yuğalgan. Komandanı tanılgan Nepal tau mineri Nirmal Purdja jitekledi. Ul Nims Day bularak da bilgili hem kor işiliğinden son alpinistler bilen ilimte üzüldü. Türkümde Nepal, Pakistan, Aman, AKŞ hem Kıtay tau minerleri bar idi. Pakistanlı resmi zatlar hem Pakistan tau minerler klubu o şığış izlev kutkaru operasyası ütkere. Muhterem tinglovchilar, siz Türkiye Ovozi Radiosunda so'nggi xabarlar tingladingiz.

Efirdə Türkiye Avazı Radiosu. Assalamu alaikum. Bugün 31 yıl Cuma. Türkiye'də saat 13.30, Özbekistan'də saat 15.30. Hürmətli dinləyicilər, siz Ankara'dan Efirdə uzatılan Türkiye Avazı Radiosu'nun Özbek dilində gündəlik dəsturlarını dinləyirsiniz. Dəsturumuzu 16 metr 17670 kilogers kısa tolkun canlı frarkal dinleyipsi şunindik www.tretuzbek.com ve sunu yoldaş tursa 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyipsi mümkün. Bugün dasturumuza songi yangilikler, koça, lazatlar ve çünkü namlı dasturunu itibarınızda havala kılamız.

Hürmet dinleyiciler, son yenilikler bilen tanıştıramız. İsrail ve Hamas ortası Gazze'deki uğruşunu tüketiş boyunca gelişüge erişildi. Şunindeyik Pakistan şimaldaki Brutpik çokusta kar köçküsü yüz berişi akıbatta 10 nafar halkara alpinist bedarak yok oldu. Hamas kuralsızlanış ve İsrail'in Gazze'den çıkıp getişi boyunca gelişüge erişti. İsrail ve Hamas ortası Gazze'deki uğruşunu tüketiş boyunca gelişüge erişildi. Hamas'ın yukarı mertebeli resmileri gelişüden hareketinin kuralları hem de İsrail koşunlarının hüdüden baskıç mı baskıç olup çıkılışıge ayet hem bantlar mevcutluğunu malum kıldı. Uşbu bayanatlar AQSh Prezidenti Donald Trump mazkur gelişüge erişilgenini e'lon qilgandan so'ng berildi. Hamas rasmiylaridan biri harakat endilikda vositachilar va Trampning ham tinchlik kengashi Isroilning kelishuv shartlariga rioya etilishini ta'minlashini kutayotganini bildirdi. Muzokirachi G'ozi Hammad Hammos G'azada aholisini yanada ko'proq qirg'in va majburiy ko'chirilishdan asrash uchun bu borada yon berishga rozi bo'lganligini bildirdi. Yaron Misr porti dron orqali uyushtirilgan hujumdan so'ng Isroilning saxta bayroq amaliyotidan ogohlantirdi. Yaron tashqi ishlar vaziri Misrning Demita portidagi tabiiy gaz tankerlariga dron orqali uyushtirilgan hujumdan so'ng Isroilning saxta bayroq amaliyotlariga qarshi ogohlantirdi. Abbas Soroqchi Misr ham muhim mintaqaviy hamkorlikni va uning xavfsizligini Yaron uchun nihoyatda muhimligini aytdi. Iroqchi X platformasida e'lon qilgan bayonotda mintaqa davlatlarini Isroilning ham tinchligiga putur yetkazishga qaratilgan fitnalari deb atagan urinishlarga qarshi hushyor bo'lishga chaqirdi. Ushbu bayonotlar o'rtasida o'rta yer dengiz sohilidagi portda ikkita tabiiy gaz tankeri dron hujumi oqibatida yonib ketgandan bir kun o'tib berildi. Pokiston janubidagi ko'mir

bildirdi. Avun Türkiye Respublikasının asosçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta tinçlik, cihanda tinçlik degen sözlerine işaret kılıp Türkiye-Livan münasibetleri hakkında bu münasibetler iki memleket tarihi münasibet tarzda yana rivojlanadi. Livan Türkiye dostluğu yaşasın dedi. Hurmatli dinleyiciler, sonki yangilikler bilan tanıştınız.

0: Ama Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Blas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este é Radio Voz da Turquia.
12: こちらは Turquia の声ラジオです。
13: Zboruva glasot na Turquia.
14: Efirde Turquia Ovoz Radio.
15: It Turquia Hangia Radio ya.
7: Ovda Radio Glas Turquia.
16: Turquia Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de.
1: Son bir kez dönelim.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Cuma, Milodi 2026 yıl Jolay ayının 31'si, 1405. Koyoş yıl Asad ayının 9'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek tilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ilo 9 orası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ilo 4 yarım orası da kısa tolkunu 25 metr 11765 kilohertz orkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün eshitirishlarimiz yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çekilmek.